dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gerçek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vava Kars. Gerçek reklam.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Nasıl, iyi uyudunuz mu dün gece? Epey sıcaktı gerçekten dün. Bugün daha da sıcak olacak biliyorsunuz. Umarım buna hazırlıklısınızdır. 30 Haziran 2026 Salı, bugün ayın son günündeyiz. Yarın yepyeni bir ay başlayacak. Temmuz ayında değerlendirilebilecek pek çok etkinlik önerisi var. Tam yaz ayları bunlar. Sıcaklıklar evet biraz yüksek ama yaz tatili için de yapılabilecek çok şey var. Yayınlarda ve kendi sosyal medya hesaplarımda neler yapabiliriz, hangi etkinlikleri takip edebiliriz diye merak ediyorsanız pek çok not paylaşıyorum. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlayalım salıya.

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar.

Londra'dan Zeynep Sönmez'den şahane bir haber geldi. Günü o haberle başlayalım. Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasında 51. basamaktaki Zeynep Sönmez ilk turda dünya 29 numarası Ann Lee ile karşılaştı ve milli tenisçimiz Wimbledon'da Amerikalı Ann Lee'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Zeynep organizasyonun ikinci turunda Amerikalı Claire Lee ve Belçikalı Hen Van de Weken karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Şimdiden başarılar diliyoruz sevgili Zeynep'e. Ve Çağla ve Dost Vergi işbirliğiyle devam edeceğiz salı sabahına. Seni düşündüm, şimdi popun kralı.

Dün sosyal medyada şöyle bir paylaşıma rastladım. Klimayı icat eden yüce insan Willis Carrier'ı saygıyla anıyoruz. Klimalara abanılan bir dönemdeyiz tabii. Ama Almanya'da falan, Avrupa'da böyle bir klima kültürü yok biliyorsunuz. Gidip dükkandan, mağazadan bile alamıyorlarmış. Yani online'dan sipariş veriliyormuş. 4 ay sonra teslim ediliyormuş. 4 ay sonra da başka bir mevsime geçmiş oluyoruz. Çok enteresan. Ama bizde gerçekten her yerde çeşit çeşit her türlü klimaya ve soğutucuya ulaşmak mümkün. Tabii elektrik faturasını da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Zira uzmanlar diyor ki bir odayı her gün 12 saat boyunca soğutmak ayda 1000 ila 2000 lira arasında faturaya ek bir yük getiriyor. Halbuki ayaklı bir ventilatör ya da şu soğuk hava üfleyen sabit cihazlar var ya, adını tam olarak hatırlayamadım. Onlarla serinlemeyi tercih edebilirsiniz. O zaman elektrik faturasının rakamı değişecek ama onlar da tam bir serinleme ve soğuma sağlamıyor tabii ki. Ama siz klimayı, klima çarpma riskini, klima sebebiyle elektrik faturalarını tercih ediyorsanız bedelini de ödeyeceksiniz diye anlıyorum.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

0: afiyetle.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor.

yapıyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: 30 Haziran 2026 Salı bugün Kral Pop'tasınız. Bakın Almanya'da çok ilginç bir olay yaşanmış. Hamburg'da yaşayan bir genç sosyal medyada her gün DM'den Reels paylaşan arkadaşından haber alamayınca polise gitmiş. Ulaşamamıştı arkadaşına demek. Polis de yaptığı araştırma sonucunda arkadaşının ailesinin birkaç gün sosyal medyaya girmesini yasakladığını ortaya çıkarmış. Ama elbette böyle bir durum var yani. Bu komedi veya uydurma değildir. Bazen biz de arkadaşlarımızdan Reels alamayınca bir terslik mi oldu acaba diye düşünmüyor muyuz? Yani arkadaşlarımızla en önemli konuları birbirimize gönderdiğimiz bu Reels'larla çözüyoruz. Duygu durumumuzu yine bu Reels'larla anlatıyoruz. Yaşadığımız olayı bu Reels'larla tiye alıyoruz ve Reels göndermek artık bir iletişim çeşidi oldu. Reels sayısı azalınca ben de bir arkadaşım iyi mi acaba, canı mı sıkkın ya da bana mı bozuldu gibi şeyler düşünmeye başlıyorum. Doğrusu olabilir yani böyle şeyler.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Haziran Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 16'da başlayacak toplantıda ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı. Haziran enflasyonu Cuma günü açıklanacak. Emekli ve memur zamları da aynı gün netleşecek. Emekliler için zam oranının %18 olması bekleniyor. Katar'ın başkenti Doha bugün önemli bir görüşmeye sahne olabilir. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Ancak İran görüşme haberini yalanladı. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklar 4 ila 6 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara açık 33, İzmir güneşli 36, Bursa açık 36, Antalya güneşli 37 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda sürprizler peş peşe geldi. Almanya son 32 turunda Paraguay'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda etti. Hollanda'da Fas'a elendi. Penaltılarla rakibini 3-2 yenen Fas, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısını gösterdi. Brezilya'da 90+6'da attığı golle adını son 16'ya yazdırdı. Sambacılar Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan oyuncuda kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçi 29 numaralı seri başı Andy'yi 2-1 yendi. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse çan

0: Trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bu sıcakta yapılacak en iyi şey sinemada, klimalı bir sinema salonunda film izlemek. Ben size söyleyeyim, güzel filmler de var. Bakın Michael filmi mesela dünya genelinde 977 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan biyografik filmi olmuş. Görmediyseniz muhakkak gidin görün, hala bazı sinema salonlarında var. Oppenheimer bile geçmiş. Toy Story 5 31 yıllık serinin en büyük açılışına imza attı, yine görülmesi gerekenler arasında. Supergirl pek beklenen ilgiyi görmedi diye anlıyorum. Perşembe günü Minyonlar ve Canavarlar gösterime giriyor. Cuma günü de 31 Temmuz'da vizyona girecek Spider-Man'e hazırlık yapmak için muhtemelen Spider-Man No Way Home filmi vizyona giriyor. Sinema her zaman çok iyi fikir bence, özellikle sıcak havada.

0: her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot

0: 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Doğada ne varsa Zübra'da.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: tır. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Geceleri nasıl uyuyorsunuz? Sıcak havada daha rahat uyumanın bazı yolları var aslında. Hemen hatırlatmak istiyorum. Uzmanlar diyor ki yatmadan yaklaşık 10 dakika önce hafif nemli bir çift çorabı dondurucuya koyun ve uyurken giyin. Ayaklar vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. Vücudu da uykuya hazırlıyor. Bu arada yatakta kollarınızı bacaklarınızı açarak uyumak vücudun etrafındaki hava dolaşımını artırıyormuş. Sentetik çarşaflar ve kalın yatak örtüleri yerine tabii ki pamuk ve bambu gibi doğal malzemeler tercih edin deniyor. Gün boyunca yeterli su tüketmek ve Akdeniz usulü beslenmek de gece uykuyu kolaylaştırıyor. Yatmadan yaklaşık bir saat önce ılık duş alınmasını tavsiye ediyorlar. Bu çok önemli bakın. Gündüz saatlerinde perdeleri kapalı tutarak güneş ışığının odayı aşırı ısıtmasını önleyin. Bunu atlamayın. Gece uykumuzu bile planlamamız lazım bu sıcakta. Hadiseyle devam ediyoruz Salı gününe. Ara beni. Şimdi Pop'un kralı Kral.

Yazın şehir merkezinde kalanlar da var tabii. Herkes yazlıklarına gitmiyor okul kapandığı gibi. Biz çalışanlar mesela birkaç gün tatil yapıp geri dönüyoruz. Ve tabii ki şehir merkezlerindeki etkinlikleri takip ediyoruz. Şahane de etkinlikler oluyor yaz boyunca. Bu sıcakta en güzel etkinliklerden biri bana kalırsa akşamları açık hava sinemasında film izlemek. Pek çok otelin bahçesinde, terasında açık hava sinemaları kuruluyor. İstanbul'da Fişekhane'de Eylül sonuna kadar çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları sinema severleri pek çok film bekliyor. İstanbul Yelken Kulübü'nde açık hava sinema gösterimleri devam ediyor. Ankara'da Cer Modern Yazlık Sineması, İzmir'de belediyenin programının yanı sıra Karşıyaka, Bornova, Konak ve Çiğli gibi ilçe belediyeleri de Temmuz ve Ağustos ayları boyunca kültür merkezlerinin bahçelerinde ya da parklarda yazlık sinema günleri düzenliyor. İnceleyin, bence harika programlar var.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona, Arjantin ve İngiltere arasında oynanan final maçındaki performansıyla tarihe geçti. Maradona, Arjantin'in kupayı almasını sağlayan gollerden birini aslında eliyle attığını sonradan itiraf etti. Ancak o yıllarda golü atanın Tanrı'nın eli olduğunu söyledi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Hepsine afiyet de.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntı

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bu akşam çilek dolunayı var biliyorsunuz. 18 yıl sonra ilk defa Türkiye'den gözlemlenecek ve ay doğduktan 1-2 saat sonra çilek ayını görmek mümkün olacak çıplak gözle. Bu arada çilek dolunayı deyince de ayın böyle çilek gibi veya çilek renginde görüneceğini falan düşünmeyin. Bu isim Kuzey Amerika yerlilerinden geliyormuş. Kuzey Amerika'da olgunlaşan çileklerin hasat zamanı Haziran dolunayına denk geldiği için çilek dolunayı denmiş bu dolunaya. Gökyüzü bilimciler için bir görsel şölen elbette. Vardır elbette bunun ritüeli, dileği, şusu busu. Ben pek ilgilenmedim bu sefer ama siz yine de bir inceleyin meraklıysanız. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ve bundan böyle artık Eskişehir'de de yarından itibaren dijital platformlar dışında radyo frekansından da bizi dinleyebilecek Eskişehirli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan yani yarından itibaren 96.0 frekansında Eskişehir'de yayında olacak. Aklınızda olsun, yarın sabah Eskişehir'e 96.0 frekansından günaydın diyeceğim. O zamana dek iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Haziran Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetinde yer alan uyarıyla başlayalım. Kavurucu sıcaklara dikkat. Uzmanlardan uyarı. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Dünya Kupası'nda sürprizler, Anadolu Ajansı haber portalından aktaralım. Hollanda'yı penaltılarda eleyen Fas son 16 turuna yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Bir sürpriz daha, Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup eden Paraguay adını son 16 turuna yazdırdı. Sabah gazetesi var sırada. Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı manşet. NATO parlamenter zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Milliyet'te öne çıkan başlık ilk sayfada, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor, NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir, dedi. Logonun yanında dikkat çeken başlıksa pandemi gibi vurdu. Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasının etkileri yavaş yavaş azalırken sıcakların bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü sıcak hava dalgasının başladığı 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde 1300'den fazla ölüm meydana geldiğini açıkladı. Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi sıcak hava dalgasından etkilendi deniliyor detaylarda. Ve Hürriyet gazetesi hayırdır inşallah manşet, üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Şimdi Sözcü'nün manşetine bakalım. Kim kolluyor? Manşet üst başlık, siyasetçiye, gazeteciye, kelepçe, iftiracıya özel muamele böyle dedirtti. Sözcü'ye iftira atan Tamar Tanrıyer, lüks gemi turu sonrası yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi yaymakla suçlanıyordu. Uzaktan ifade verip evine gönderildi. Sonu iktidara çıkan yeni bir yol açıyoruz. Yine Sözcü'nün ilk sayfasında dikkat çeken başlık, Özgür Özel istikameti ilk kez bu kadar net tarif etti. CHP lideri İzmir'de peş peşe yeni yol çıkışı yaptı deniliyor. Tünel ve köprü geçiş garantisi veren değil, geçim garantisi veren yeni bir yol açıyoruz. Bu yolun sonu halkın iktidarıdır. Venezuela'da ölü sayısı yükseliyor. Habertürk'ten bir başlık. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 1719'a yükseldiği bildirildi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: Günaydın Türkiye. Takvimler 30 Haziran Salı'yı gösteriyor. Evet, koca bir ayı geride bırakma hazırlıkları yapıyoruz. Yarın yepyeni bir ay, yepyeni umutlarla Temmuz'a merhaba diyeceğiz. Koca bir ay ne kadar hızlı geçti, öyle değil mi? Açık söylemem gerekirse ben bu ayın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Umarım Temmuz ayı bu kadar çabuk geçmez. Evet, yaz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Biz de güne en sevilen şarkılar ve en güzel enerjiyle sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahveniz hazırsa, emniyet kemeriniz takılıysa ve bu güzel sabaha enerjiniz yüksek başladıysanız o zaman hazırız demektir. Haydi gelin benimle.
1: Biz...

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç maçı var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Gece 4'te ise Meksika-Ekvador mücadelesini izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Koçaklı Festival.

0: Nissan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel istikballe.
2: Yaz coşkusu vatanda.

0: 95 ise kule tipi vantilatör 7299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kale kilit.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Telefon deyince vatan.

0: 3 puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Haydi.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
1: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank. Garaj Oto Ekspertiz.
4: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 20

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bankası.
1: Japan Dileği Nuyla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Telefonunuzdaki fotoğraf galerisine hiç baktınız mı? Daha doğrusu tabii ki bakmışsınızdır da dikkat ettiniz mi? En çok neyi çekiyorsunuz? Yapılan bir araştırma insanların en fazla yemek, gün batımı ve evcil hayvan fotoğrafı çektiğini gösteriyor. Siz en çok neyin fotoğrafını çekmişsiniz? Ben de merak ediyorum, birazdan bakacağım. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Onlardan biri Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliği Gel.

Evinize ayakkabıyla giriyor musunuz? Bunu birçoğumuz yapıyor. Özellikle sabah saatlerinde ayakkabılarımızı giydikten sonra geri dönüp bir şey almamız gerekiyor. Ayakkabıları çıkartmaya üşeniyoruz ve o unuttuğumuz şeyi ayakkabılarla eve girip alıp çıkıyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Çünkü yapılan çalışmalar dışarıda giyilen ayakkabıların tabanında ortalama 421 bin birim bakteri biriktirdiğini kanıtladı. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Bu bakterilerin %90'ıyla %99'u bastığınız ilk temiz zemine saniyeler içinde transfer oluyor. Mümkünse ayakkabılarınızla evinize sakın girmeyin. Bazen farkında olmadan evimizi mikrop yuvasına çeviriyoruz. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Pop'un kralındasınız. Günaydın. Güzel bir salı sabahındayız. Hem de çok sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Tantaşçı, yok başka hayalim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opel sahiplerine önemli bir durum.

0: duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında TCL 165 ekran QD

0: nereye hediye? Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Spor dünyasından bizleri gururlandıran çok güzel bir haber var. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi 2. etabında gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı. Filenin efeleri tarihinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Milletler Ligi'nde ilk 8 takım finallere kalacak. Son etap Belgrad'da oynanacak ve Türkiye, Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Sevgili İlayda yazmış. Günaydın, kendimi çok iyi hissediyorum. Bu sabah enerjiniz bana geçti. Bütün Kral Pop Radyo dinleyenlerine harika bir gün diliyorum demiş. Teşekkürler İlayda, senin de enerjin bize geçti. Bir diğer mesaj. Eskişehir'den sevgili Fuat. Sıradaki şarkıyı kendim ve çok sevdiğim eşim için istiyorum. Çünkü bugün bizim evlilik yıl dönümümüz demiş. 13. yıla giriyorlar. Sevgili Fuat ve Melisa, evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Bu arada bir hatırlatma. Yarından itibaren Eskişehir frekansımız 96.0 olacak. Değiştirmeyi sakın unutmayın.

0: fíjate.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, şu dakikalarda nasıl hissettiğinizi merak ediyorum. Öncelikle uykunuz açıldı mı? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Enerjiniz yükseldi mi? Bunların hepsine evet diyorsanız ben doğru yoldayım demektir. Peki o zaman daha da iyi hissetmenizi sağlayacak bir şarkı daha çalacağım size. Bu arada WhatsApp mesajlarına devam edebilirsiniz. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından mesajlarla bana eşlik ettiğiniz için de ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Hadi enerjimizi biraz daha yükseltelim. Sepo ve Demet Akalın işbirliği.

Bir dinleyicim WhatsApp mesaj hattından ulaşmış. Sevgili İbrahim demiş ki, Arzu her sabah seni dinliyorum. Enerjin harika. Yalnız şunu merak ediyorum. Sen de sonuç olarak bir insansın. Sabahları uyanamayabilirsin. Yayına geç kalabilirsin. Her sabah yayına geç kalmadan gelmeyi, uyanabilmeyi nasıl başarıyorsun demiş. İbrahim, bunun cevabı çok basit. Ne yapıyorum biliyor musun? Hatta siz de yapabilirsiniz. Kral Mobil uygulamasından uyandırma servisini kullanıyorum. Uyandırma servisine tıkladığınızda sağ alt köşede bir artı tuşu göreceksiniz. Ona basıyorum. Oradan Kral Pop Radyo'yu seçiyorum. Ve uyanmak istediğim saati yazıyorum, kaydediyorum. Her sabah ben Kral Mobil uygulamasındaki uyandırma servisiyle Kral Pop Radyo'nun şarkılarıyla uyanıyorum. O kadar keyifli ki size de tavsiye ederim. Kral Pop Radyo'nun şarkılarıyla uyanmak hem enerjik olmanızı sağlayacak hem de yüzünüzde bir tebessüm oluşturacak. Bunu yaptığınızda bana haber vermeyi de unutmayın. Evet, Pop'un kralında yine çok sevdiğiniz bir şarkı daha, Semih Cenk.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı

0: Selfies.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.

0: Aralık Kral Pop Radyo'da programın sonuna geldik. Arzu Kaya'dan gitme vakti. Evet, bugün Haziran'ın son günü. Bu defteri bugün kapayacağız ve yarın sabah uyandığımızda yepyeni bir Temmuz sayfası bizi bekliyor olacak. Umarım güzel haberlerle dolu, mutlu olacağımız bir Temmuz ayı bizim olur. Evet, yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofondayım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Çünkü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gün boyunca en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkıları Kral Pop Radyo aracılığıyla çok yakınınıza ulaştırmaya devam edecek. Mutluluk ve sağlık yanınızda olsun. Hoşça kalın.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman, sen hasret alevi.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2006 Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok kırmızı kart görülen maç oynandı. İkinci turda Hollanda ve Portekiz arasında oynanan maçta her takımdan 2 kişi olmak üzere toplam 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Hakem Valentin Ivanov 16 sarı 4 kırmızı kart göstererek tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

En çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda sürprizler peş peşe geldi. Almanya son 32 turunda Paraguay'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda etti. Hollanda'da Fas'a elendi. Penaltılarla rakibini 3-2 yenen Fas, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısını gösterdi. Brezilya'da 90+6'da attığı golle adını son 16'ya yazdırdı. Sambacılar Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedyeyle terk etti. Kontrolleri tamamlanan oyuncuda kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçi 29 numaralı seri başı Andy'yi 2-1 yendi. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın. Pronto Tur.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 30 Haziran Salı, gündemdeki gelişmelerle sizlerleyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir dedi. Kabine Beştepe'de toplanıyor. Saat 16'da başlayacak toplantıda ana gündem Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Yasa dışı bahisle mücadelede iki önemli operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul merkezli soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. 60'dan fazla şüpheli gözaltına alındı. 81 ilde sokak çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 117 şüpheli gözaltında. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İstanbul Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş'ın Ölü Deniz isimli stand-up gösterisinde dini değerleri aşağıladığı iddia edildi. Katar'ın başkenti Doha bugün önemli bir görüşmeye sahne olabilir. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran'sa görüşme iddiasını yalanladı. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara açık 33, İzmir güneşli 36, Bursa açık 36, Antalya güneşli 37 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda sürprizler peş peşe geldi. Almanya son 32 turunda Paraguay'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda etti. Hollanda da Fas'a elendi. Penaltılarla rakibini 3-2 yenen Fas, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Brezilya'da 90+6'da attığı golle adını son 16'ya yazdırdı. Sambacılar Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedyeyle terk etti. Kontrolleri tamamlanan oyuncuda kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçi 29 numaralı seri başı Andy'yi 2-1 yendi. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fildişi sahili Norveç maçı var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Gece 4'te ise Meksika-Ekvador mücadelesini izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simit.

0: testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma
2: gir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
3: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: düşlerim var.
1: Tek reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
1: Cars. Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: sağlığa, afiyetle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele
2: güzel İstikbal'le.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?

0: güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç karşılaşması var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşılaşacak. Gece 4'te ise Meksika ile Ekvador mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi. Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi. Toplantıda ayrıca Amerika ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarında ele alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir dedi. CHP'de grup toplantısını Grup Başkanı Özgür Özel yaptı. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar veren Özel, "Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız." diye konuştu. Aynı saatlerde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Kuruldan bazı isimler için ihraç kararları çıkması bekleniyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 4 helikopter, 10 arazöz ve 110 personelle müdahale edilen alevler yoğun uğraş sonucu kontrol altına alındı. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yarın ve perşembe olacak. Yarın İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Merhaba, işte Dünya Kupası şimdi başladı. Sürprizlerle güzel, hikayeleriyle güzel bir Dünya Kupası izlemeye başladık. Amili takımın grubundaki Paraguay, Almanya'yı müthiş bir penaltı vuruşları sonunda elemeyi başardı. Neuer turu getiriyordu az kalsın ama sonrasında bir savunma oyuncusu Jonathan Tah dışarıya vurunca Paraguay da o şansı değerlendirdi, adını son 16 turuna yazdırdı. Hikayelerden biri Brezilya-Japonya ile dün Brezilya kazandı. Son dakikada Martinelli'nin golü. Brezilya yoluna devam ediyor. Onlar için bence önleri açık bir turnuva olacak. Finale kadar rahat bir şekilde gelmelerini bekliyorum. Dünün bir diğer hikayesi Hollanda-Fas mücadelesiydi. Dünya Kupası'nda öyle anlar ortaya çıkıyor ki işte Gakpo'nun golü, ardından yaşadığı o duygu boşalması, her şey bir araya geldi. Hikayelerin zirvesiydi. O golle belki Hollanda tam tur atlıyor derken müthiş bir Fas geri dönüşü izledik. 96'da gelen gol, ardından penaltılar. Dünün hangisi daha dikkat çeken sonucu derseniz şüphesiz Paraguay. Paraguay'ın o galibiyeti, teknik direktör Gustavo Alvaro'nun "onlar akademide yetişti, bizim kızıl ayaklarımız, kızıl derilerimiz" dedi. Türkiye Paraguay maçı öncesi "bizim farklı bir DNA'mız var" demişti. O DNA'yı bir kez daha sahaya yansıtmayı başardı Paraguaylı oyuncular ve teknik heyet. Şu anda onlar o zaferi kutluyor. Paraguayların haklı sevinci. Bakalım bu hikayelerle Dünya Kupası nasıl devam edecek?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Salı günü öğleden sonranızda önümüzdeki 2 saat boyunca harika şarkılarla eşlik edeceğim. 24 saat dinlediğiniz, iyi hissettiren, motive eden, dinlemeyi çok sevdiğiniz şarkılarımız var. Paylaşmaya devam edeceğimiz ve gündemde konularımız da var. En önemli gündem şu aşamada aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgasının ülkemizde boy gösterdiği bu anları yaşıyoruz. Umarım her şey yolundadır. Hava durumu tahminleri, meteoroloji uzman görüşleri haber merkezimiz yakından takip ediyor. Biz de birkaç detayı ileriki dakikalarda paylaşacağız. Hafta sonu sinemada hangi filmlere ilgi gösterdik değineceğiz ve bir sürprizim var, birazdan açıklayacağım. Bir kazanan belirleyeceğiz, harika bir gün geçirmesi için detayları az sonra paylaşacağım. Şimdi biz Ankara Ekos, beni al dinle.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

Japandile Nuyla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Az önce bir sürprizimiz olacağını söylemiştik. Bir kazanan belirleyeceğiz. Vialand Tema Park için günlük giriş 4 kişilik, bir dinleyicimiz 4 kişi harika vakit geçirebileceği 7'den 77'ye herkes için muhteşem eğlence sunan dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı Nefes Kesen'den Adalet Kulesi'ne, Çılgın Nehir'den Macera Perest'e, Viking'den King Kong'a, Yaban Arısı'na, Jet Ski'ye birbirinden eğlenceli temaların yer aldığı Vialand Tema Park'ta bir dinleyicimiz 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazanacak Kral Pop Radyo'dan. Yapmanız gereken 0533 781 74 74 adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi yazın, gönderin. 25. dinleyicimiz bugünün kazananı olsun. Bekliyoruz. İyi şanslar.

Birkaç gün öncesinden özellikle bugün işaret edilerek hava sıcaklarının rekor kıracağı günlerde olduğumuzu belirtmişti meteoroloji uzmanları. Kritik 3 günün içinde termometreler 40 dereceyi ve üzerini göstermeye başladı ve önümüzdeki birkaç günde böyle devam edecek. Hafta sonu biraz daha sıcaklar gerileyecek öngörüsü var ama zaman yaklaştıkça hava durumu raporlarındaki değişkenleri de haber merkezimiz aktarmaya devam edecekler. Her daim olduğu gibi özellikle sıcağın en yoğun olduğu öğle saatlerine başta kronik hastalığı olan vatandaşlarımız olmak üzere lütfen çok güneşe maruz kalmamaya özen gösteriniz işiniz olmadıkça. Tabii bu sıcakta dışarıda çalışmak durumunda olanlarımız da var. Kolaylık diliyoruz. Kral Pop Radyo'da Hadise yeni albümü ve bu albümden çok keyifli bir şarkı.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde

0: Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hele güzel istikballe.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Kral Pop Radyo dinleyicilerimize Vialand Tema Park'tan davetiyeler kazandırıyoruz. Yaz boyu da devam edeceğiz kazandırmaya. Az önce WhatsApp hattımızı iletmiş ve gönderilen mesajlardan 25. mesajın sahibinin bugünün kazananı olacağını aktarmıştık. Kazanan dinleyicimiz ise Samet Kabakulak oldu. Tebrik ediyoruz. 4 kişilik günlük giriş davetiyesinin bugünkü kazananı. Kral Pop Radyo'dan kazandırmaya devam edeceğiz. Vialand Tema Park davetiyelerini hatırlatayım bir kez daha. Ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Haziran ayının son günü şarkıları APO Ömrüm yorumuyla devam ediyor.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak

0: çarpması riski yüksek, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda sıfır atık projesiyle ilgili çok ciddi ve önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Onlardan biri de aslında atığı dönüştürme, al kullan dönüştür hareketi olarak da tabir edilebilen DOA uygulaması var. 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar uygulaması hayata geçiyor ve teşvik bedeli olarak da otomatlara attığınız plastik ve şişelerle ilgili her bir adet karşılığında 1 lira ödeme alıyorsunuz. Hem atığı dönüştürmüş oluyoruz hem de çevreye gereken hassasiyeti ve özeni göstermiş oluyoruz. Daha önce Sakarya'da ve birkaç ilimizde daha sonraları pilot uygulamalar yapılmıştı. Şimdi ise ülkemizin her şehrinde 1 Temmuz itibariyle faaliyete geçiyor. Kral Pop Radyo'da Manifest Enerjisi ve Daha İyi dinliyoruz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Pilot garaj, şoför ekspertiz. Evde huzur.

0: Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: Japandile Nuyla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

Haziran ayının son günündeyiz. Dünya Kupası mücadeleleri sürprizleriyle ve heyecanıyla devam ediyor. Son 32'de bu akşam 20'de Fil Dişi Sahili ve Norveç karşılaşması var. Gece 12'de yani 1 Temmuz'un ilk anı itibariyle Fransa-İsveç karşılaşması oynanacak. Gece yarısı 04'de ise Meksika-Ekvator mücadelesi var. Dünya Kupası'nda son 32 mücadelelerinde. Futbol severlere, Dünya Kupası takip edenlere bir hatırlatma oldu. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız, paylaşmak istediğiniz mesajlar için şu an itibariyle devrede. Göz

İstanbul'dan Nil, kardeşimin bugün doğum günü. 16 yaşına bastı. Canım kardeşim, seni çok seviyoruz. Boracığım, iyi ki doğdun mesajını gönderdi. Paylaşmamı istedi. Umarım Bora dinlemiştir. Doğum gününü biz de kutlayalım Bora'nın. Ege, İzmir'den Buse ve Gizem için şarkı istiyorum. Kolay gelsin herkese. Atakan, Konya'dan abi çok sıcak. Allah kolaylık versin dışarıda çalışanlara. Atakan Yılmaz gönderdi. Hakikaten kolaylıklar diliyoruz biz de. Ebru, eşim Murat'ın doğum günü. Her şeyim, iyi ki doğdun mesajını gönderdi. Murat'ın doğum gününü biz de kutlayalım. Eskişehir'den Su, Almanya'daki abim Suat için sıradaki şarkıyı gönderir misiniz diye gönderdi. Yakında kavuşacaklarmış. Bu arada Eskişehir demişken, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo yarından itibaren, 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında olacak. Yüksek ses kalitesiyle bizi yarından itibaren Eskişehir'deki dinleyicilerimiz 96 frekansından dinleyecekler. Şimdi Umur Doma ve Hande Ünsal var. Gel dinliyoruz. Gel.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın. Pronto
3: Tur. Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Yaz coşkusu vatanda.

Joy kişisel blender 2299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Biz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Pilot Garaj Şoför Eksperti.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel.

30 Haziran, Haziran ayının son günü ve yılın 181. günü. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Hafta içi her gün 16-18 arası eşlik ediyorum. Tabii ki en özel şarkılarla bugünkü yayınımızı tamamladık. Eve dönüş yolculuğunda dinleyicilere iyi yolculuklar, trafikteki herkese ve iyi çalışmalar bugün için son kez. Birazdan Bay J enerjisiyle, harika sohbetiyle ve şarkılarıyla burada olacak. Yarın saat 16'da görüşmek üzere.

0: Direkt reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Direkt reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç karşılaşması var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşılaşacak. Gece 4'te ise Meksika ile Ekvador mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılmaktadır.

0: katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi. Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bütün bu böbürlenilmiş başarıların ardından bir yerlerden acilen para bulmam lazım. Niçin Bayşe? Millet yapmayın. Sizin beni sorgulamaya hiçbir hakkınız yok. Çünkü 35 senedir radyo sunucusu maaşıyla size hizmet veriyorum. Beni pamuklara sarıp altınlara boğmanız gerekirdi şu ana kadar. Diyeceksiniz 55 yaşına kadar radyo sunucusu maaşıyla nasıl hayatta kaldın? Babam hayattayken o idare ediyordu beni. Annem sağ olsun onun kadar bonkör değil. Adam 2023'te öldü. Sene 2026 daha bir kuruş avanta gelmedi anında. Yok. Diyeceğim şu ki birlikte geçirdiğimiz 35 senenin nesini beğenmiyorsunuz bilmiyorum ama beni de artık bir evladınız, harçlık verebileceğiniz bir sabi olarak görmenizin vakti geldi de geçti. Çünkü ya her sene bu aylarda inanılmaz bir maddi sıkıntıya giriyorum. Gelir vergisi, şu vergisi, bu vergisi. Karımın 5 senedir Bodrum'da yaşıyor olmamıza rağmen bu yaz nereye tatile gidiyoruz çıkışları falan. Hiçbiri yetmiyormuş gibi. Karımın birkaç kilo altını var. Biraz bozdurup verir misin dediğimde çok düştü bozamam. İstersen benim babamdan borç al dedi. Evlilik nasıl bir ortaklık bilmiyorum. Benim ortağım büyük dolandırıcı çıktı arkadaşlar. Para verse sahte mi diye kontrol ettirmem lazım. Öyleli. Öyleli böyleli. Ya gençken bu işi yapmak çok kolaydı ya. Böyle bir evin erkeği olarak hayat çok zor geçiyor. Yani birinin sorumluluğunu almak, onun için üzülmek, sevinmek, paylaşmak, anları yaşamak, yaşatmak, sevmek, sevilmek, birlikte ağlayıp birlikte gülmek gerçekten iğrenç bir şey. Bak valla, ömür törpüsü. Ya ben ağlamazdım bekarken ya. Karım her duygusal gelgitinde ağlıyor, bana da öğretti, alıştırdı. Hani derler ya bu arada ağla ağla rahatlarsın diye. Bunu söyleyenin büyük ihtimalle kronik sinüziti yok. Her ağladığımda burnum iki gün tıkanıyor.
1: Bayce, bir evin erkeği olmak dedin de 2026 yılında bunu söylemen yakışık almadı yalnız. Evin erkeği kadını filan nasıl bir ayrımcılık bu?
0: Be, bakın bana kalsa ben bu ayrımcılığı asla yapmazdım. Karıma sorun neden diye. Ha? Her bir şey yaptırmak istediğinde evin erkeği olarak sen... Öyle başlıyor cümleye. Ha o manipülasyonu bıraksın ben de evin erkeği olmaktan vazgeçeyim. Çok mu istiyorum zannediyorsunuz evin erkeği olmayı? Hiç istemiyorum. Evin küçük kızısın deseler... Bir dakika düşünmem, imzalarım söyle sözleşmeyi. Hem düşünsenize evin küçük kızıyım. Kimse benden matkapla bir şey delmemi istemiyor. Su tesisatı bozulunca bana bakmıyorlar. Ampul patlayınca Bay J halleder demiyorlar. En fazla kızım çay koyar mısın diyorlar. Koyarım kardeşim. Koyarım ben o çayı kardeş. Seve seve koyar. Çayı koyarım, odama çekilir, sosyal medyada 3 saat video izlerim, tamam mı? TikTok, TikTok ne varsa artık, sıfır sorumluluk yükleyen. Yok arkadaş. Erkek olunca herkes seni İsviçre çakısı sanıyor ya. Kombi bozuldu Bay J. İnternet gitti Bay J. Valiz ağır Bay J. Hesabı öde Bay J. Madem bu kadar fonksiyonum var bari yazılım güncellemesi de gönderin abi. Bu ne ya? Tek işlemciyim oğlum ben. Zorlanıyorum. Peki ben şimdi yayına devam edeyim. Siz de bu akşam eve gidince ailenize sıkı sıkı sarılın. Sonra da imkanınız varsa bana ufak bir harçlık gönderin. Sarılma ücretsiz ama Bay J pahalı hobidir arkadaşlar. Evet.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele eleme turlarıyla sürüyor. Sonuç 2 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç maçı var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Gece 4'te ise Meksika-Ekvador mücadelesini izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güven.

Joy kişisel blender 2299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: gezdin? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Türkçe Pop Müzik Radyosu. Bu saatlerde ben Bahçe yayındayım ve bu yayınları 5 senedir yaşadığım Bodrum'daki evimden yapıyorum. Ama sakın ay evde yayın yapıyor, kesin şortunda salça lekesi, duvarın boyası dökülmüş bir odadan yayın yapıyor ve asla öyle bir şey düşünmeyin. Karım yemek yerken üstümü başımı leke yapıyorum diye artık donla oturtuyor sofraya. Evet. Ve öyle hemen heyecanlanmayın, günlük kullanılanlar ve kullan at yetişkin bezi kullandırıyor. Ya size sorayım ben. Bu kadının dediği her şeyi yapmak zorunda mıyım ben?
1: Hayır Bayşe, sen bir insansın ve hakların var.
0: Ya sizden Allah razı olsun. Bunu bir kağıda döküp kaymakamlıktan apostilletip karıma yollar mısınız? İtalyanım ya, uluslararası kabul edilirliği olsun istedim. Keyfimiz yerinde Bodrum'da. Ama karımın içten yanmalı, bitmek tükenmek bilmeyen bir telaşı olduğundan ötürü. Şu sıralar hadi gene taşınalım başka bir şehre, başka bir ülkeye deyip duruyor. Ya istemiyorum, 55 yaşında macera nedir arkadaşlar ya. Alıştım ben artık çevreme. Barcelona'ya yerleşip kendime yeni Pedro'lar, Alejandro'lar, Manuel'ler, Rafael'ler arkadaş edinmek istemiyorum. Şu noktada Barcelona'ya taşınırsam bu sensiz olur karıcığım ve yeni arkadaşlarım Isabella, Lucia, Sofia ve Carmen olur. Evlilik tuhaf bir şey arkadaşlar. Çünkü insan evlendiği günkü insan olarak kalmıyor ki. Yıllar geçiyor, hayaller değişiyor, istekler değişiyor, zevkler değişiyor. Karakterler bile güncelleniyor. Neye dönüyor biliyor musunuz? Tanıştığın günden önceki karakterine dönüyor. Evet. İlk tanıştınız. Aa süper. İkinizin en büyük hayali hafta sonu 2 gün tatil yapmak. Deniz kenarında kahve içmek oluyor. 15 sene sonra bir bakmışsın. Ya abi bana küçük bir bahçem olsun, domates yetiştireyim yeter diyorsun. Karın diyor ki Tibet'e mi taşınsak? O iklimde domates yetişiyor mu hanım? Sen Bodrum'da huzuru bulmuşsun. O Etiyopya'da organik kahve çiftliği araştırıyor. Aşkım koltuğu değiştirmeyelim. Daha yeni aldık. Yüzünü değiştir. En çok istiyorsan yüzünü de. O Pinterest'te İzlanda'da cam ev filan bakıyor. De bunu normal söylüyor. Hayatım Portekiz'e mi taşınsak? Sanki bu akşam mercimek mi pişirsek gibi. Yeşil mercimek, kara şimşek yiyelim mi bu akşam? Ya ben markete giderken navigasyon açıyorum. Kadın saniyede beyninin içinde kıta değiştiriyor. Ya Portekiz'e nereye sen ya? Evi satamıyoruz, 5 senesi de olmadı diyorum. Ay tamam diyor, burayı kiraya veririz, Portekiz'de kiraya geçeceğiz. Kızım diyorum, kiracı bir ay kirayı geciktirse el memlekette, Carlos Bey bu ay biraz sıkışığız da. Bana ne oğlum, gelmeseydiniz Portekiz'e rahat mı battı Bodrum'da diyeceğim. Aynı yerde çok kaldık. Ben aynı yerde çok kalmadım hayatım. Ben nihayet bir yere alışabildim. Sonra, bu yaştan sonra insan yeni bir hayat istemiyor. Mabadı nerede, en rahat nasıl? Gençken dünyanın öbür ucuna gitmek macera geliyor. Bu yaştan sonra AVM otoparkında boş yer bulunca ben en mutlu insanım. Bana yetiyor biliyor musunuz? Demek ki yaş aldıkça insanın dünyası büyümüyor. Tam tersine küçülüyor. Ama o küçülen dünyanın içinde huzur arıyor. Anladın? Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J zamanı. Ayrılmayın lütfen.

Merhaba millet, nasılsınız? Kral Pop Radyo'da iyi ki Bay J program sunuyor diyen kaç kişiden imza toplarım sizce? Ha? Milyonu bulur muyuz yoksa sorduğumuz insanların %98'i kim diye mi cevap verecek? Ya dün gece bir mekana gittik karımla, çünkü gelecek umurumuzda bile değil. Yani onun umurunda değil. Bu yaşam tarzını sürdürmek daha önemli onun için. Benim hapse girmem falan bile umurumda olduğunu zannetmiyorum. Büyük meseleler değil onun için. Bak, yarın teklif edeyim karıma, 1 milyon dolarlık çek yazdırır bana. Neyse, gittiğimiz mekanda birkaç kişi direkt tanıdı beni, eyvallah. Yaklaşık 50 kişi falan da yanımdakilere yaklaşıp bu Bay J mi diye sordu. Neyden emin olamıyorsunuz anlamıyorum ki, başka kim olacak? Yani ben bana çok benzeyen 2 kişi falan gördüm hayatımda. Hay, anlamadım bir şey daha. Neden hayatınızda biraz risk alıp yanıma gelip nasılsın Bay J demeyi denemiyorsunuz? Ha? Sonuç ne kadar kötü olabilir ki? Güzel bir kadınsanız merhaba derim. Çirkinseniz karıştırıyorsunuz sanırım. Ben Rafet Erroman diye gibi bir şey söylerim. Bana geçen gün size dişlerimi yaptırmam gerektiğini ama bunun için param olmadığını söylemiştim. Hala yok. Hala yok ama... Yakın arkadaşlarımızdan Senem var, diş hekimi. Sen gel başlayalım, ödeyebilince ödersin dedi. Canım benim ya. Ama borcuma sadığımdır ben. Sadece bu parayı toplamak için elimdeki tek silah yeni dişlerim olacak. Aranızdan 22 zirkon dişle para kazanmanın yolunu bilen var mı diye soracaktım arkadaşlar. Mesela evlere ısırmaya gidilir. Yemeğinizi ilk ben tadayım. Zehirlenme. Bir arkadaşa diş yaptırmak zor. Çünkü sohbet etmek istiyor. Dedikodu yapmak istiyor. Kız ağzıma iki elini, 3 tane demir çubuk, bir de o tükürük hemen hortumu sokmuş. Diyor ki Ahmet saçma sapan bir şey yaptı mı geçen gece mekanda? Ya Ahmet'e bir adımı sorsan sadece diyebiliyorum. Muhabbet bekliyorsan bana niye uzaylıların sapık deneylerini yapıyorsun? Bir de çok uyuşturuyor. Acımıyor diyorum. Daha az yap diyorum. Sonra gece yarısına kadar ağzımdan salya akıyor diyorum. Mümkün değil diyor. Yok. Hastalarımın ben çalışırken ah uh demesinden çok korkuyorum. Biliyor musun, aslında ben de işimi yaparken dinleyicilerimin ah uh demesinden haz etmiyorum. Ama size bir şey söyleyeyim. Mizah diş hekiminden daha zalimdir. Birileri mutlaka sızlanır sonunda. Öyle öyle öyle. Bir de arkadaşız ya, kibarlık yok. Ağzını biraz daha aç. Senem hayatım, daha ne kadar açayım? Ne kadar? Biraz daha açarsam çocukluğumu göreceksin böbreğimin içinde. Allah. Sonra klasik soru, acıdı mı? Hayır, o kadar keyif alıyorum ki şu anda yapılan şeylerden. Ah! Rendelen bir diş kokusu. Haftaya ailemi de getireceğim, onlar da bu mutluluğu yaşasın. Mizah diş hekimliğinden daha acımasız bir meslek. Diş hekimi canını yakar, parasını alır gönderir. Komedyen canını yakar, üstüne bir de abi eskisi kadar güldürmüyorsun yorumu okur. Her şey acımasız bizde. Hadi Allah herkesin işine rast getirsin. Diş hekimine gittiğinizde ağzınızı, bana denk geldiğinizde biraz gönlünüzü açın yeter. Gerisini burada Kral Pop Radyo'da hallederiz.

0: tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: oyuncu monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: geldin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı

0: afiyetle.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Radyo'da Bay J yayında. Kankalarım, az önce başıma gelen o dikey aciliyet durumunu anlatmasam çatlarım. Yayına yetişmek için koştururken bizim buralardaki ortak kullanım alanındaki o malum odaya, yani beyler bölümüne doğru bir hamle yaptım. Kapıdan ne görsem beğenirsiniz, sarı renkli o meşhur temizlik var. 5 dakika kapalıyız piramidi. Ya içerideki abla öyle bir titizlikle çalışıyor ki 5 dakika sonra korkunç bir lağım çukuruna dönecek. Erkekler tuvaleti burası. Aldın mı? Şimdi kronometreye bakıyorum. Yayına dakikalar var. Fizyolojik olarak saniyelerle yarışıyorum. Mecburen gözümü kararttım. Hani şu kapısında hepimizin girmeye çekindiği, üzerinde kırmızı elbise figürü olan. O gizemli diğer kapıdan içeri sızdım. Ya hemen feryat figan etmeyin. Arkadaşlar, alt tarafı ortak. Şu diğer tarafı erkeklerin adım atmasını bir ulusal güvenlik problemine dönüştürmeyi rica ederim. Ben medeni bir erkeğim. Büyütülecek ne var gözün sebebim? Soyunma odası değil ki orası. Millet kakasını yapıyor. Sihirli bir saray sanki. Altı üstü fayans, lavabo, kapısında kilit olan bildiğimiz kabinler var yani. Dünyanın en düz, en romantizmden uzak eylemini gerçekleştirmek için girilen bir yerde. Ne gibi olağanüstü bir... Yani orada ruj tazeleyen bir abla görüp aklımı kaçıracaksam benim zaten toplum içine çıkmamam lazım. Anladın? Direkt kendimi karantinaya almam lazım. İçeri girdim, şansıma incin top oynuyor. Kimse yok. Ama tabii o kapıdan girerken bile şeyin, fayansların "aa manyak var" demesini, bağırmasını bekliyorsun. Öyle. Öyle kalıplaşmış, öyle beton gibi sert kurallar var ki. Medeni insanların bir arada durduğu bir yerde şu acil durum odaları ortak kullanılsa ne olacak? Yani orası bir caz kulübü değil. Bunu biliyoruz değil mi? Yani bir eğlence mekanı da değil. Ne yapıyor insanlar orada? Hayatta kalma reflekslerini yerine getiriyor. Yani eğer o temizlik duvarını aşamayıp sırf o kapıdaki figür yüzünden altıma kaçırsaydım, bu koskoca memlekete daha mı hayırlı bir evlat olacaktım ben? Çişli Bay J, aptal aptal. 55 yaşında böyle.

Kadınların kendi aralarındaki o muazzam akıl oyunlarından da bahsediyorum. Ben yaşım ilerledikçe onlar hakkında her gün yepyeni, el değmemiş kurnazlıklar öğreniyorum. Geçenlerde çok ciddi bir sosyal araştırma şirketinin anketine denk geldim. Burayı iyi dinleyin. 4 kadından biri, bak yemin ediyorum %25'i, sosyal medyada can dostu dedikleri arkadaşlarının kasten ve bilerek en çirkin, en yamuk fotoğraflarını paylaşıyormuş. Bakın bu istatistik, bu gerçek. Sebeplere bakıyorsun, tam bir mahalle intikamı. Ya o bana aynısını yaptı diyorlar, ya da içten içe o arkadaşım miadı dolmuş artık onu sevmiyorlar. Valla bu kadarı bizim kahvehanedeki dayıların bile aklına gelmez. Bak net, acayip bir vizyonsuzluk. Fotoğrafa bir bakıyorsun, kendisi filtreyle podyum mankenine dönmüş. Yanındaki can dostu sanki mahalle maçında kafasına top yemiş gibi duruyor. Geriye doğru filtrede mi var artık? Eskiden stüdyoda iki kelamı yan yana getiremeyen adamlar olarak en azından vesikalık çektirirken bir samimiyetimiz vardı. Şimdi sosyal medyada herkes öyle bir illüzyon yaratıyor ki, internetten tanışıp akşam buluşmaya çıktığında yanına otomobil değil, o filtre döküntülerini taşımak için nakliye kamyonu taşımalı.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 30 Haziran Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Avrupa Birliği bugün Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme ajansların ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi gündemdeydi. Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunuyla ekonomide Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik beklentiler de kabulde dile getirildi. Geçelim habertürk.com'a. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararlara göre 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de MYK sürerken mecliste grup toplantısını ise grup başkanı Özgür Özel yaptı. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar veren Özel, "Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız." diye konuştu. TRTHaber.com var sırada. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi. 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir dedi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Başkent Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler arttırıldı. Haziran enflasyonu cuma günü açıklanacak. Emekli ve memur zamları da aynı gün netleşecek. Emekliler için zam oranının %18 olması bekleniyor diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Yasa dışı bahisle mücadelede iki önemli operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul merkezli soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. 60'tan fazla şüpheli gözaltına alındı. CNNTürk.com'a göz atalım. Rusya-Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşta Kiev yönetimi stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Enerji altyapıları Ukrayna'nın saldırısı altında olan Rusya'da halk yakıt bulmakta zorlanıyor. Pek çok istasyonda uzun kuyruklar oluşuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkede akaryakıt sorunu olduğunu kabul etti. Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz ancak bu kritik seviyede değil dedi. Son olarak mynet.com'a bakalım. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de fil dişi sahili Norveç karşılaşması var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşılaşacak. Gece 4'te ise Meksika ile Ekvador mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi. Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Selam millet. Ben de çok iyiyim, sağ olun. Sormadınız ama kibarlıktan kendimi öyle avutuyorum ben. Evet. Adım Bayşe. Bugüne kadar şovumu hiç dinlemeyenler beni güya ben çok iyi tanır. Bu yüzden dinlemiyorlar zaten. Ancak bizim frekansa bir kez düşüp hipnotizma etkime girmiş olanlar için yapacak bir şey yok. Geri çevirme, fabrika ayarlarına döndürme işlemlerini henüz çözemedim. Amatör olarak hipnoz yapıyorum. Sadece başlangıcını biliyorum. O hani parmak şıklatırlar ya, ben parmağımı şıklatmayı beceremiyorum. Ses çıkmıyor. Çocukluğumdan beri bir de ıslık çalamam. Evet, bu kadar. Memleketin en şahane frekansında Kral Pop Radyo'da. Keyiflerinizin gıcır olduğunu ümit ediyorum. Ben kendi halimde takılıyordum ama bugün sokakta gezerken tuhaf bir şekilde gözüme çok fazla sıra dışı tip çarptı. Belki havalar ısındı, millet bodrum sıcağında serinlemek için bir süreliğine

sokakta yaşamaya karar ver diyeceğim. O zaman neden üzerlerindeki o janjanlı marka kıyafetlerle yol kenarındaki çöp konteynerlerini tekmeleye tekmeleye yürüyorlar değil mi? Abi orasını çözemedim. Janjan tamamen ironi burada bu arada. Sokakta yürürken en çok şu param var mı abi diye yanaşan tiplere üzülüyorum. Tam o zaman insan kendini fena halde köşeye sıkışmış hissediyor. Ya ne kadar temiz, ne kadar güzel bir insansın be sokak insanı. Cebimde 5 kuruşum yok. Dertlerin boyunu aşmış ama

Paran var mı? Hanıma iyi bakıyor musun? Bu sene tatile nereye gidiyorsun? Paran var. Sağ ol canım kardeşim. Diyorum içimden. İçimden diyorum. Şöyle güzel bir banyo yapsan aslında senden şahane bir jön olur. Diye gönülden inanmak istediğim bir berduş arkadaş kendisi. Ama bazısı gerçekten deliriyor. Bakın ben taş kalpli bir insan değilim. Cebimde bozuk para varsa anında veririm. Bugünün bozuğu 100-200 lira filan. Evet. Çünkü bilirim ki o 3-5 liranın, o 500-600 liranın bana olacağından çok daha fazla onun hayatına bir faydası dokunacak. Belki gidecek kendine sıcak bir çorba alacak. Daha eğer gidip o parayla dertlerini unutmak için başka sıvılara yatıracaksa çorba dışında, o da onun bileceği iş. Benim onun hayatını nasıl yaşayacağına karışma hakkım var mı? Yok. Eğer ben ona git o parayla kendine çorba al, onu iç, sakın başka bir şey yapma dersem, onun da bana dönüp Bayce kaka sen de bu akşam sevgilin yerine eve git gibi bir şey söyleme hakkı doğacak. Yaptığımdan değil. Eğer öyle olsaydı diyebilecekti. Her neyse, bozuk param olunca her türlü veriyorum. Bozuğum yoksa, kimse kusura bakmasın, zamanın nakit olduğu günümüzde mahallenin bakkalına gidip bir dilenci için 200 liralık banknot bozduracak halim yok. Kusura bakma kardeşim. Bozuğum yok deyince adam arkamdan var ya, var param, vermiyorsun cimri herif, var işte. Evet var. Var ama seni böyle delirtip sokakta bağırtmak için vermiyorum. Manyak mısın? Bu sana bir çek yazayım. Adın ne? Bir keresinde bir tanesi nedir biliyor musun? Para vermiyorsun çünkü parasız olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Oğlum hasta etme adamı. 3 evlilik yaptım ben. Parasızlığın ne olduğunu benden daha iyi bilen kim olabilir?

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Teknoloji istersin.

0: Samsung Galaxy Tab A11 464 GB Android tablet tüm renkler 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir
4: mutluluk getir. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Televizyon deyince vatan.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Kral Pop Radyo'da bu harika salı akşamında. Ben Bahçe ve Bit Pazarı'ndan uzun süren bir alışveriş sonucu toparladığım çalışma arkadaşlarımla canlı yayındayız. Akşam radyo dinleyicisinin üzerindeki o günün yorgunluğunu, o geçim derdinin ağırlığını almaya çalışıyoruz. Biz aslında dijital dünyanın sanal hamallarıyız kankalar. Hamalız biz. İnsanların ruhsal yükünü gün boyu plazalarda yediği fırçaların. Ben hayatta en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Yüzüme yalan söyleyip arkamdan doğruları konuşanları. Her halükarda her yerde tanıdıklarım var. Yani muhbirlerim var. Kim benim hakkımda ne üflüyor hemen duyuyorum. Ne diyorlar benim hakkımda biliyor musunuz? Gerçekten duymak istiyor mu? Peki sizden. Mesela geçenlerde bizim meşhur Kıvanç Tatlıtuğ çevresine şöyle demiş. Lanet olsun demiş dostum. Böyle konuşuyor. Normal hayatında böyle konuşuyor. Siz filmlerden aldanmayın. Kıvanç Tatlıtuğ şöyle demiş. Lanet olsun dostum. Eğer bu memlekette Bay J kankam olmasaydı ülkenin en yakışıklı ve karizmatik adamı olacaktı. Ya ne diyeyim Kıvanç'ım? Kader yapacak bir şey yok. Sosyal medyadaki o yapay zeka yapımı, dijital güzeller bile her yerde benimle olan hayali buluşmalarını anlatıyormuş herkese. Bazı insanlar ne kadar sanal ve kusursuz olurlarsa olsunlar, yine de benim üzerimden hava atmaya çalışmaktan vazgeçemiyorlar. Anlamıyorum bu pikselleri. Bay J tam bir hayırlı evlatmış diyen de var. Mesela nasıl? Kim diyor bunu? Annem. Yine benim hakkımda çok hızlı araba kullanıyor. Sanki gittiği yerde onu bekleyen insanlar yokluğuna daha fazla dayanamayacakmış gibi basıyor gaza diye ekleyenler var. Ya zaten yaz zamanı Bodrum trafiğinde nereye hız yapıyorsun? Bassan ancak önündeki kargo kamyonunu arkasına yüklersin arabanı. Her neyse. Hızlı kaçış dedik de geçen gün bizim gazetelerde akıl almaz bir hırsızlık haberine denk geldim. İki tane acemi hırsız büyük bir bankanın nakil aracını gözlerine kestirmişler. Öğle saatlerinde korumalardan birinin kafasına oyuncağa benzer bir silah dayamışlar. Araçtan iki torba dolusu parayı kapıp 90 model kuş serisi bir arabaya binip toz olmuş. Para hemen banka arkalarından zarar ziyan hesabı yapmış. Kayıp sıfır, meğer bizim dahi hırsızlar. Para torbaları yerine bankanın o günkü boş para yatırma makbuzlarını çalmış. Ve tahsilat makbuzu dolu iki çuval. Hayır, şimdi bir düşünürseniz altlarındaki o 90 model emektar arabanın yaktığı benzini de hesaba katarsak büyük zarardalar. Cepten zarar etmişler. Tabii çocuklar bundan büyük bir ders almalı. İyi planlanmamış her iş gibi eline yüzüne bulaştırmanın kitabını yazmışlar. Bu işte illaki bir meslek olarak görüyorsanız. Haziran ayının şu son gününde şu sıcakta millet sahilde dondurma yerken yüzüne kar maskesi takıp o kadar vakit harcarsa günün sonunda elinde sadece 0 kilometrede boş kağıt parçalarıyla kalırsın işte. Peki bu bassız hırsızların şerefine Kral Pop Radyo'da müzik devam ediyor. Kavuşmadan

Evet, burası Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Herkesin hayatta bir güncelleme dönemi olur ya, bence sizin de tam bu şovu dinleyerek ruhunuza bir format atma zamanınız geldi, biliyorsunuz değil mi? Bugün ilk defa dinliyorsanız lütfen abone olun. Tıklar mısınız lütfen? Bahşe, radyonun neresine tıklayalım bilmiyorum. Sanal bir tık olsun diyelim bu. Bugün yayından önce bir yarım saat kendi crush oynadım kendime gelmek için. Bir muhasebe yaptım. Ya diyorum, saç sakal ağarmış. Bu meslekte neredeyse bir ömür eskitmişim. Dışarıdan baksanız herhalde bu adam köşeyi dönmüştür. Artık ununu eleyip eleğini asmıştır.

dersiniz. Ama gelin görün ki cüzdan hala her ay sonu bana kanka, kanka bu gidişat hayra alamet değil diyor. Alarmlar. Ben gençken bu yaşlara geldiğimde sarı taksiye bindiğim zaman arkama yaslanıp İstanbul'un ya da Bodrum'un o güzel manzaralarını izleyeceğimi hayal ederdim. Ama gerçek hayatta ne yapıyorum biliyor musunuz? Bindiğim an gözlerimi o dikiz aynasının altında kırmızı yanan ekrana kilitliyorum. Şoför her vites değiştirdiğinde kalbime hafif bir sancı giriyor. Biliyorum şimdi aranızdan bazıları ya Bay J akşam akşam bize burada ajitasyon yapma. Koca radyonun şovmenisin. Senin taksi parasını dert etmene çocuk bile inanmaz diyecek. Ne biçim konuşuyorsunuz? Eve canım kankam sen gel benim o bitmek bilme... Yani bak dünya evi maceralarım var benim arkadaşlar. Dünya evi dediğime bakmayın. Dünyanın evi buysa... mahkeme kapılarında bıraktığım nafaka bütçeleri, üst üste o imzalar... Bir de üstüne müteahhit kazığı yiyip temeli atılmadan havaya uçan ev yatırımlarımı ekleyince... geriye bir tek mikrofondaki bu ses kaldı. Eski hanımların avukatları sağ olsun beni öyle bir hafiflettiler ki... Şu an havada tüy gibi süzülüyorum. Bir dönemde sıf hanım kapris yaptı. Aşkım biz bu eve sığamayız, ruhum daralıyor dedi diye koskoca daireyi satmıştım. Sığamayız dediği yer 100 metrekareden büyüktü. Kızın boyu desen elma kasasının üstüne çıksa ancak bana yetişiyor. Kapladığı hacim 1,5 kilo ama ruhu saray istiyor. Bu hesaba göre bizim yarın bir gün stadyum kiralamamız gerekecek. Haberi yok canım. Kilo alacağız yani yaşlanacağız ve... Asıl lüks ne biliyor musunuz? Gece yastığa kafayı koyduğunda taksit maksit düşünmeden gamsız gibi uyuyabilmek arkadaşlar. Bu, bence bu. Lüks bu. Ben en son deliksiz uykumu ilkokul 4. sınıfta, evet, enflasyonun ne olduğunu bilmediğim zamanlarda uyudum. Geçen gün o tuzu kuru zengin arkadaşlardan biriyle aynı arabadayız. Adam arkaya bir yaslandı. Daha mahalleden çıkmadan uykuya daldı. Nasıl bir iç huzuru ya? Benim niye yok ya? Bu nasıl bir finansal gamsızlık var ki hayatımda? Ya insan parası olunca uykusunda bile asil duruyor ya. Ben en son taksiye bindiğimde kaptan beni şuraya bırak 50 liralık gidelim dedi. 50 lira. Abi indirindi 210 lira dedi. Tam 50 liraya nereye kadar götürürsün kanka onu söyle. Benim bu anksiyete sorunumu çözecek tek şey şöyle soyu sopu inşaatçı olan, sülalesinde insandan çok çimento ve döviz olan bir aileyle akraba olmak. Şöyle bir gün o kadar çok mülküm olsun istiyorum ki sadece pencerelerin panjurlarını hurdacıya satarak 1 kilo altın alıp köşene çekilebilecek. Nasıl? Evet. Hayallerim fakir ama gururlu.

0: 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'le. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.

0: kıyafette.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Yaz coşkusu vatanda.

0: 6 taksi. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

Selam millet, Bay J canlı yayında. Sevgili dostlar, bugün yayını kapatmadan önce sizinle son günlerde bizim çocuklarla dükkanda oynadığımız acayip bir hayal kurma oyununu paylaşmak istiyorum. Oyunun adı varsayalım ki senin oldu, satsan kaça satarsın? Geçen bizim mahalleden arkadaşla oturuyoruz. Hani şu her şeye düz mantıkla bakan, şakadan zerre anlamayan tipler var ya onlardan. Dedim ki oğlum, farz et ki senin Ege sahillerinde şahane bir zeytinliğin var. İçinde de lüks bir tane tiny house kurulu. Satsan kaça satarsın? Adam yüzüme boş boş bakıp ne dedi biliyor musun? Abi benim zeytinliğim yok. Hem ben topraktan anlamam. Niye satayım? Ya arkadaşım, varsayalım diyorum. Satsan diyorum, farazi konuşuyoruz. Hayal kuruyoruz orada. Yok abi, satmam ben, zeytin ağacı kutsal dedi. Oğlum kafayı yersin ha. Ya diyorum ki paralel bir evrendeyiz. Nikahlı değilsin bu arsayla. Dünyada senin kuralların geçmiyor ve hiç istemediğin bir yerde sana piyangodan bu mülk çıkmış. Kaça elden çıkartırsın? Adam dedi ki paralel evrene inanmıyorum Bahçe kanka. Ya ağız burun dalacağım bak. Hayalim mala fiyat biçmekten korkuyor ya. En son dedi ki tamam tamam dedi ya, 500 bin liraya veririm. Ya bugünün ekonomisinde o paraya bakkaldan iki koli yumurta... Ya adam koskoca zeytinliği bedavaya eşe dosta dağıttı. Neyse, ertesi gün bu düz mantık arkadaşı yakaladım. Bu sefer çıtayı yükselttim. Telefonumdan interneti açtım. Boğaz'da lüks bir yalının fotoğrafını gösterdim. Dedim ki bak iyi dinle. Bu yalı senin adına tapulanmış. Sabah uyandın, kapının önünde emlakçı bekliyor. Elinde senin adına ruhsat var. Kaça satarsın? Ben ne diyor biliyor musun? Abi ben Bodrum'da apartman dairesinde oturuyorum. Evin önünde boğaz yalısı olması çok saçma değil mi? Ya varsay ki çekiciyle getirip Bodrum'un ortasına bırakmışlar yalıyı. Satsan kaça? Satmam abi, benim en büyük hayalim boğazda oturmak diyor. Ya oğlum senin zaten yalın yok. Yalın malın yok senin. Satmama opsiyonun yok. Mal senin değil. En sonunda dedi ki bilmem herhalde 1 milyona falan bırakıyor. Oh be, sonunda bir fiyat söyledi ama inşallah bir gün biri ona gerçekten yalı hediye etmez diye dua et. Çünkü koskoca mülkü 2 depo benzin fiyatına. Bizim bile hayal kurma vizyonu da mı enflasyona yenik düştü arkadaşlar ya? Olmayan malın ticaretini yaparken ucuza mı gidiyoruz? Yani peki. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bugünlük de benden bu kadar. Evdeki harcama çılgınlıklarını, otoparktaki demir araba krizlerini, hayali yalı satışlarını bir kenara bırakalım. Günü şahane bir şarkıyla kapatma vakti geldi. Kapanmaz ki, radyo 24 saat çalışıyor. Saçmalıyorum şu anda ben. İyi akşamlar millet.

0: Mi 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al, 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unut.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.